vurmalıket. Bir minüsçe centimüsü olarak da vurmalıyken biz. Biz Öydönkü narın geçti vurmalıyken biz. Biz iki yolu testi kayra yolu kayra vurmalıyken biz. 978.000 basa öbyanı ağır bir para verip çıkmalıyken biz. Biz 8.401.000 pensiyonu tutamayken biz. Buna biz görgünde 700 milyon bu Kırgızistan'ın köp nesnesini bitirmeyken biz. Rahim!